0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta, nem %100'de oldukça yoğun bir atmosfer hakimken, Ankara'da havalar 22 derece ve sakin bir rüzgarla esiyor. İzmir ise 25 derece ile geceye çok daha ferah ve az nemli bir başlangıç sunuyor. Bu güzel gecede yüksek nemli bölgelerde hafif bir nemlendirici kullanmak sizi çok rahatlatacaktır. Gökyüzü her şehirde farklı bir masal anlatırken bu eşsiz gece atmosferi ruhunuzu dinlendirsin. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta, nem %100'de oldukça yoğun bir atmosfer hakimken, Ankara'da havalar 22 derece ve sakin bir rüzgarla esiyor. İzmir ise 25 derece ile geceye çok daha ferah ve az nemli bir başlangıç sunuyor. Bu güzel gecede yüksek nemli bölgelerde hafif bir nemlendirici kullanmak sizi çok rahatlatacaktır. Gökyüzü her şehirde farklı bir masal anlatırken bu eşsiz gece atmosferi ruhunuzu dinlendirsin. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Ragpoll Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Ragpoll, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası gibi büyük spor organizasyonlarının özel yatırımcılara açılma sürecinde yönetimsel hatalar yaptığını kabul ederek resmi bir özür diledi. Bu itiraf, ticari çıkarların sporun ruhu ve tarafsızlığı üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyarak futbol dünyasında derin bir güven krizine işaret ediyor. Yatırımcı odaklı modelin riskleri netleşirken, bu gelişme kulüplerin finansal bağımsızlığı ile sporun evrenselliği arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini vurguluyor. Bu özür beyanı, futbolun sadece bir spor değil, küresel bir kültürel miras olduğu gerçeğini ticari metriklerin gölgesinde bırakan yönetimsel zafiyeti tescil ediyor. Yatırımcı odaklı modelin getirdiği şeffaflık kaybı, yerel toplulukların spora erişimini kısıtlayarak futbolu elit bir tüketim nesnesine dönüştürme riski taşımaktadır. Kurumsal yapıların bu itirafla yüzleşmesi, sporun etik değerlerini korumak adına uluslararası, hukuk ve evrensel ilkeler çerçevesinde daha sıkı denetim mekanizmaları kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yönetimsel itiraf sadece finansal bir hata değil, aynı zamanda sporun kamu yararı taşıyan dokusunun sermaye odaklı yapılarda erimesini simgeliyor. Yatırımcı baskısının yarattığı bu şeffaflık kaybı, futbolun evrenseleri gibi her kesime eşit erişim hakkını tehdit ederek disiplini ticari bir meta haline getirme tehlikesini doğuruyor. Artık karar alma mekanizmalarında tarafsızlığı korumak adına, bağımsız denetleme kurullarının ve uluslararası hukuk ilkelerinin daha baskın olduğu yeni bir yönetişim modeline geçilmesi elzemdir. Sermaye odaklı yapıların yarattığı risklerin açıkça kabul edilmesi, futbolun evrensel değerlerini korumak için çok daha şeffaf ve denetlenebilir bir yönetişim modelinin kurulması gerektiğini kanıtlıyor. Bu krizin çözümü, ticari çıkarların sporun toplumsal fayda sağlayan dokusunu zedelememesi için uluslararası hukuk ilkelerine dayalı güçlü denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesidir. Şimdilik bu kadarca.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi geceler. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası gibi büyük spor organizasyonlarının özel yatırımcılara açılma sürecinde yönetimsel hatalar yaptığını kabul ederek resmi bir özür diledi. Bu itiraf, ticari çıkarların sporun ruhu ve tarafsızlığı üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyarak futbol dünyasında derin bir güven krizine işaret ediyor. Yatırımcı odaklı modelin riskleri netleşirken, bu gelişme kulüplerin finansal bağımsızlığı ile sporun evrenselliği arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini vurguluyor. Bu özür beyanı, futbolun sadece bir spor değil, küresel bir kültürel miras olduğu gerçeğini ticari metriklerin gölgesinde bırakan yönetimsel zafiyeti tescil ediyor. Yatırımcı odaklı modelin getirdiği şeffaflık kaybı, yerel toplulukların spora erişimini kısıtlayarak futbolu elit bir tüketim nesnesine dönüştürme riski taşımaktadır. Kurumsal yapıların bu itirafla yüzleşmesi, sporun etik değerlerini korumak adına uluslararası, hukuk ve evrensel ilkeler çerçevesinde daha sıkı denetim mekanizmaları kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yönetimsel itiraf, sadece finansal bir hatay değil, aynı zamanda sporun kamu yararı taşıyan dokusunun sermaye odaklı yapılarda erimesini simgeliyor. Yatırımcı baskısının yarattığı bu şeffaflık kaybı, futbolun evrenseleri gibi her kesime eşit erişim hakkını tehdit ederek disiplini ticari bir meta haline getirme tehlikesini doğuruyor. Artık karar alma mekanizmalarında tarafsızlığı korumak adına, bağımsız denetleme kurullarının ve uluslararası hukuk ilkelerinin daha baskın olduğu yeni bir yönetişim modeline geçilmesi elzemdir. Sermaye odaklı yapıların yarattığı risklerin açıkça kabul edilmesi, futbolun evrensel değerlerini korumak için çok daha şeffaf ve denetlenebilir bir yönetişim modelinin kurulması gerektiğini kanıtlıyor. Bu krizin çözümü, ticari çıkarların sporun toplumsal fayda sağlayan dokusunu zedelememesi için uluslararası hukuk ilkelerine dayalı güçlü denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesidir. Şimdilik bu kadarca.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Hamam Sokak ile Taş Mektep Sokak ve Bomonti Arkası Sokak ile Silahşör Caddesi arasında yoğunluk yaşanırken, Ekrem Kurt Bulvarı ve Rami Kışla Caddesi üzerindeki yol çalışmaları akışı etkilemektedir. Özellikle Koşuoğlu Caddesi ve Ferhat Paşa Caddesi, güzergahlarında süregelen çalışmalar nedeniyle alternatif yolların kullanılması, araçların zamanında varışını kolaylaştıracaktır. İstanbul'un bu kritik kavşak noktalarındaki yoğunluk, sadece ulaşım aksamasına değil, bölgedeki ticari faaliyetlerin ve lojistik ağın yavaşlamasına da doğrudan neden oluyor. Yol çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi, hem çalışanların işe zamanında ulaşmasını sağlar, hem de acil durum araçlarının geçiş güvenliğini garanti altına alır. Alternatif güzergahların aktif kullanımı, trafik yoğunluğunun yan sokaklara yayılmasını engelleyerek kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğine katkı sunacaktır. Kentsel planlamanın ve trafik yönetiminin koordinasyonu, İstanbul gibi mega kentlerde yaşam kalitesini doğrudan belirleyen temel unsurlardır. Planlı altyapı çalışmaları ve alternatif güzergahların doğru yönetimi, hem ekonomik verimliliği artıracak, hem de kent sakinlerinin güvenliğini sağlayacak. Şimdilik bu kadar Cağır.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece ve %100 nemle nemli bir hava hakimken, Ankara 8. ayın gününde 21 derece ile serinliyor. İzmir ise parçalı bulutlar eşliğinde 26 derece sıcaklıkla güne başlıyor. Nem oranı yüksek olduğu için bugün hafif kıyafetlerle açık havada derin bir nefes almanız harika olabilir. Gökyüzünün bize sunduğu bu renkli tabloyu bugünlük burada noktalıyoruz Lorlu. Müzik eşliğinde günün geri kalanının tadını çıkarını. Birer yudum çay ve güzel bir şarkıyla kalanını.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece ve %100 nemle nemli bir hava hakimken, Ankara 8. ayın gününde 21 derece ile serinliyor. İzmir ise parçalı bulutlar eşliğinde 26 derece sıcaklıkla güne başlıyor. Nem oranı yüksek olduğu için bugün hafif kıyafetlerle açık havada derin bir nefes almanız harika olabilir. Gökyüzünün bize sunduğu bu renkli tabloyu bugünlük burada noktalıyoruz Lorlu. Müzik eşliğinde günün geri kalanının tadını çıkaranı. Birer yudum çay ve güzel bir şarkıyla kalanını.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Abdeki Michigan eyaletinde sol görüşlü Abdul El Said'in elde ettiği zafer, göçmenlerin siyasi süreçlere katılımı ve kültürel etkileri üzerinden ciddi bir kutuplaşmayı tetikliyor. Donald Trump'ın bu kazanımı Amerikan yaşam tarzına yönelik bir tehdit olarak nitelendirmesi, eyaletteki demografik yapıdaki değişimlerin federal düzeyde nasıl karşılık bulacağını gösteriyor. Dün, El Said gibi göçmen kökenli isimlerin başarısı, azınlık hakları ve temsil gücü açısından kritik birer veri noktası oluştururken, Trump'ın sert çıkışı ise seçim güvenliği ve yabancıların siyasi katılım sınırlarına dair tartışmaları alevlendi. Bu durumun vatandaş üzerindeki etkisi, seçim süreçlerinde kimlik siyasetinin ne kadar baskın olacağını ve göçmenlerin toplumsal kabul düzeyini doğrudan etkileyecektir. Michigan'daki bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri'nde demografik dönüşümlerin nasıl doğrudan siyasi güce dönüştüğünü açıkça gözler önüne seriyor. Seçimlerin sadece ideolojik tercihler üzerinden değil, aynı zamanda kültürel kimlik ve göçmenlerin toplumsal entegrasyonu üzerinden şekillendiği bir döneme giriliyor. Trump'ın sert çıkışı, aslında yerel dinamiklerdeki bu değişimin merkezi, siyaset üzerindeki potansiyel etkisinden duyulan endişeyi yansıtmaktadır. Bu süreç, azınlık haklarının korunması ile ulusal kimlik tanımları arasındaki dengenin yeniden kurulmasını zorunlu kılan kritik bir kırılma noktasıdır. Gus, Du. Michigan'daki bu durum, sadece yerel bir seçim sonucu değil, Batı demokrasilerinde yükselen kültürel korumacılık ile çok kültürlülük arasındaki derin çatışmanın somut bir örneğidir. El Said'in başarısı, azınlıkların siyasi temsil hakkının güçlendiğini gösterirken, Trump'un tepkisi ulusal kimliğin korunmasına yönelik muhafazakar refleksleri tetiklemektedir. Bu kutuplaşma, federal düzeyde göçmen politikalarının ve azınlık haklarının yasalarla nasıl sınırlandırılacağı ya da genişletileceği üzerine sert tartışmaları beraberinde getirecektir. Andus, Michigan'daki bu gelişme, çok kültürlülük ve ulusal kimlik arasındaki gerilimin sadece yerel değil, küresel bir demokratik sınavı haline geldiğini kanıtlıyor. Bu kutuplaşma, gelecek dönemde azınlık hakları ile toplumsal uyum dengesinin nasıl yönetileceğine dair temel politikaları şekillendirecek. Şimdilik bu kadarca.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi sabahlar. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan, ancak gazi statüsünde değerlendirilmeyen kişilere yönelik yıllık 13 bin lira tutarında ek ödeme kararı, sosyal devlet ilkesi kapsamında mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyor. Bu ödeme, yüksek enflasyon ortamında alım gücünün korunduğu bir ekonomik dengede kritik önem taşıyarak bu kesimin özel sosyal haklarını güçlendirecektir. Söz konusu rakamın yıllık bazda dağıtımı, bireysel bütçelerde somut bir iyileşme sağlayacak ve devletin güvenlik odaklı sosyal politikalarını destekleyecektir. Bu düzenleme, devletin toplumsal sözleşme çerçevesinde yalanan bireylere karşı sorumluluk üstlendiğini gösterirken, hukuki tanımlamaların ötesinde insani bir yaklaşımı ön plana çıkarmaktadır. Belirlenen tutarın sadece birer nakdi yardım değil, aynı zamanda vatandaşın yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmaların devlet nezdinde teşhir edilmesi anlamına geldiği unutulmamalıdır. Sosyal devlet anlayışının temel taşlarından biri olan mağduriyetlerin giderilmesi ilkesi, bu tür somut adımlarla güçlenerek toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmektedir. Bu düzenleme, devletin vatandaşına karşı sorumluluklarını yerine getirirken, mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Sosyal devlet ilkesinin somut birer karşılığı olan bu haklar, bireylerin toplumsal hayattaki konumunu güçlendirecektir. Şimdilik bu kadarca.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: share the glass, the quiet air. Everything stays where it was before. İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugünkü gökyüzü tablomuzu sizlerle paylaşıyorum London. İstanbul %100 nemle 24 derece, Ankara %70 nemle 21 derece ve İzmir parçalı, bulutlu havada 27 derece sıcaklıkla bizi karşılıyor. Nemli hava nedeniyle İstanbul'da hafif bir yürüyüş yaparken yanınıza ince bir şal alabilirsiniz. Güneşin tadını çıkarmak için ise İzmir harika bir seçenek. Günün geri kalanında gökyüzünün size huzur getirmesi dileğiyle, şimdi sizi güzel şarkılar eşliğinde müziğin büyülü dünyasına bırakıyorum.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Hekimsuyu Caddesi ile Habibler Hazdal yolu arasında 3 dakika süren yoğunluk yaşanırken, Cumhuriyet Caddesi girişinde 2 dakikalık gecikmeler kaydediliyor. Halk Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi arasındaki yol çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahları kullanmanız, sabah trafiğinde zaman kazanmanızı sağlayacak. Dolmabahçe ve Yağa sokak çevresindeki kısa süreli yoğunluklar araç akışını kısıtlasa da ana arterlerde trafik büyük ölçüde akmaya devam ediyor. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan bu aksaklıklar, kentsel altyapı modernizasyonunun kaçınılmaz bir yan ürünü olarak trafik yoğunluğunu artırmaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı sadece bireysel zaman tasarrufu sağlamayacak, aynı zamanda ana arterlerdeki araç yükünün dengeli dağılmasına yardımcı olacaktır. Şehir planlamasında bu tür geçici aksamaların minimize edilmesi, toplumsal refahın korunması açısından kritik bir önem taşımaktadır. Altyapı çalışmaları, kaynaklı trafik yoğunluğu, kentsel dönüşümün ve modernleşmenin getirdiği, geçici ancak yönetilmesi gereken teknik birer zorluk. Bu süreçte alternatif güzergahları tercih etmek hem bireysel konforu artıracak hem de şehir içi ulaşım ağının sürdürülebilirliğini destekleyecektir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın, gökyüzünün bugünkü renklerini beraber keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta, nem %100 seviyesinde, Ankara ise 21 derece ile daha serin bir sabah sunuyor. İzmir'de hava parçalı bulutlu ve 26 derece sıcaklıkla güneşte bulutlar dans ediyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde yanınıza mutlaka su alın ve bugünün tadını çıkarın. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri eşliğinde gününüzün her anı keyifli geçsin. Şimdi kulaklarınızda taptaze melodilerin yankılanma vakti. Şimdilik müzikle buluşuyoruz ona.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: Günaydın. Afganistanlı kadın, futbolcuların FIFA tarafından tanınması, sadece spor alanında değil, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları perspektifinden devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor. Yeni Zelanda'da Cook Adaları'na karşı oynanacak bu hazırlık maçları, yıllardır kısıtlanan kadınların uluslararası arenada temsil edilme hakkını geri kazanmalarını sağlıyor. Bu gelişme, sporun evrensel birleştirici gücünü kullanarak kadının toplumdaki yerinin güçlenmesine ve küresel düzeyde tanınmasına doğrudan katkı sunuyor. Bu gelişme, sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüm için güçlü bir araç olduğunu kanıtlıyor. Kadın futbolcuların uluslararası arenada yer alması, Afganistan gibi kısıtlamaların yoğun olduğu bölgelerde kadınların görünürlüğünü artırarak yerel direnç mekanizmalarını güçlendirmektedir. FIFA'nın bu kararı, sporun evrensel haklar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine nasıl katkı sağlayabileceğini gösteren kritik bir diplomatik ve insani adım niteliğindedir. Uluslararası spor organizasyonlarının bu kararı, kadın haklarını savunan küresel hareketlerin diplomatik bir zaferi olarak nitelendirilebilir. Bu adım, sadece saha içindeki birer oyuncunun değil, sistemli baskı altındaki bireylerin uluslararası hukuk ve insan hakları standartları çerçevesinde korunmaya başladığını simgeliyor. Sporun bu kapsayıcı gücü, sınırların ötesinde toplumsal dönüşümü tetikleyen somut bir araç haline gelmektedir. Bu karar, sporun evrensel değerleri üzerinden kadın haklarının küresel ölçekte savunulması adına kritik bir eşiği temsil ediyor. Kadınların sadece sahada değil, toplumsal yaşamda da eşitliğe ulaşma mücadelesi bu tür diplomatik adımlarla güç kazanmaktadır. Şimdilik yayınımız sona eriyor.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta nem oranı %94 ile oldukça yoğun hissediliyor. Ankara güneşin tadını çıkarırken 22 derece sıcaklık sunuyor, İzmir ise parçalı bulutlar arasında 27 derece ile ılık bir atmosfer oluşturuyor. Bu güzel havada deniz kenarında uzun bir yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Bu güzel havada deniz kenarında. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri arasında gününüzün her anı keyifle geçsin. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. Bugün Hiroşima'da atom bombası saldırısının 81. yıl dönümü vesilesiyle nükleer silahların yıkıcı gücünü ve insanlık tarihindeki trajik etkilerini hatırlıyoruz. 14 yaşında bu dehşete tanıklık eden şair Bun Hashizume'nin anıları sadece fiziksel bir yıkımı değil, sivil halkın maruz kaldığı ağır travmayı somutlaştırıyor. Bu tarihi gelişme, nükleer silahların kontrolsüz kullanımı durumunda ortaya çıkabilecek insani felaketlerin boyutlarını ve uluslararası hukukun barışçıl amaçlarla neden temel alınması gerektiğini hatırlatan kritik bir ders niteliğindedir. Nükleer silahların yarattığı yıkım, sadece anlık bir patlama değil, nesiller boyu süren genetik ve psikolojik tahribatın da habercisidir. Bu tür silahların varlığı, uluslararası hukuk çerçevesinde kolektif güvenlik anlayışını sarsarak insan haklarını savunmasız bırakmaktadır. Bugünün dünyasında nükleerinden arındırılmış bir diplomasi yürütmek, sadece geçmişi onurlandırmak değil, geleceğin barışçıl temellerini inşa etmek için zorunluluktur. Nükleer silahların varlığı sadece askeri bir güç gösterisi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun temel taşlarından biri olan insanlık onuru ilkesinin sürekli bir tehdit altında olduğunu kanıtlamaktadır. Bu silahlarının yaylamı, sivil halkın güvenliğini hiçe sayarak kolektif bir travmayı kalıcı hale getirmekte ve küresel barış mekanizmalarını zayıflatmaktadır. Silahsızlanma süreçlerinin hızlandırılması, sadece teknik bir uzlaşma değil, gelecek nesillerin yaşama hakkını korumak adına vicdani ve hukuki bir zorunluluktur. Nükleer silahların barışçıl yaşamı tehdit eden bu varlığı ortadan kaldırmak, evrensel hukuk ve insan haklarının korunması adına en temel sorumluluğumuzdur. Bu tarihi derslerden çıkarılan sonuçlar, küresel güvenliğin ancak ortak bir silahsızlanma iradesiyle mümkün olabileceğini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'ü yüzü bağlantı yolunda 14 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Eski Londra asfaltı yolu üzerinde 12 dakikalık aksamalar görülürken, Silahtarağı Caddesi ve Çamlıca çıkışı bölgelerinde trafik akışını yavaşlatan yoğunluklar mevcut. Bu güzergahlarda alternatif yolların kullanılmaması ulaşım süresini doğrudan uzatıyor. Bu yoğunluk sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki dar boğazların ve toplu taşıma entegrasyonundaki eksikliklerin somut bir yansımasıdır. Özellikle kritik kavşaklardaki bu gecikmeler, bireysel ulaşımın çevresel etkilerini artırırken şehir içi hareketliliği ciddi şekilde sekteye uğratıyor. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi için akıllı trafik yönetim sistemlerinin daha etkin devreye alınması, hem zaman kaybını önleyecek hem de karbon salınımını azaltacak. Kentsel planlamadaki bu yapısal sorunların çözümü, İstanbul'un sürdürülebilir ulaşım hedefleri için hayati önem taşımaktadır. Trafik yönetimindeki teknolojik iyileştirmeler ve toplu taşıma entegrasyonu hem bireysel konforu artıracak hem de kentsel yaşam kalitesini doğrudan yükseltecek. Şimdilik bu kadar Cey.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. İstanbul ve İzmir bugün 30 derece sıcaklıkla parıldarken, Ankara 25 dereceyle çok daha ferah bir gökyüzü sunuyor. Nem oranları %42 ile %56 arasında değişirken rüzgar hafifçe esiyor. Bu güzel günde güneşin tadını çıkarmak için yanınıza sadece sevdiğiniz bir kitabı alıp dışarı çıkabilirsiniz. Güneşin sıcaklığını ve doğanın tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu melodiler yankılanacak. Keyifli dinlemeler.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. İstanbul ve İzmir bugün 30 derece sıcaklıkla parıldarken, Ankara 25 dereceyle çok daha ferah bir gökyüzü sunuyor. Nem oranları %42 ile %56 arasında değişirken, rüzgar hafifçe esiyor. Bu güzel günde güneşin tadını çıkarmak için yanınıza sadece sevdiğiniz bir kitabı alıp dışarı çıkabilirsiniz. Güneşin sıcaklığını ve doğanın tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu melodiler yankılanacak. Keyifli dinlemeler.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk gösteren noktalar arasında TEM bağlantı yolu ve Hekimsuyu Caddesi'nin Kuzey Marmara otoyolu bağlantısında 13 dakika civarında gecikmeler yaşanıyor. Ayrıca Saray Sokak ile Mehmet Şevki Paşa Sokak hattında 11 dakikalık yavaşlamalar mevcut. Bu bölgelerdeki sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi önem arz ediyor. Ebeveyn ve ticari araçların yoğun olduğu Eşref Paşa ve çevresindeki yan yolların durumunu takip ederek trafik akışını korumak kritik bir öncelik taşımaktadır. Kuzey Marmara otoyolu bağlantısındaki yoğunluk sadece bireysel bir aksama değil, bölgedeki lojistik, ağın ve toplu taşıma akışının genel verimliliğini doğrudan etkileyen yapısal bir sorun teşkil ediyor. Özellikle Eşref Paşa gibi ticaretin yoğun olduğu noktalarda yaşanacak gecikmeler, ekonomik faaliyetlerin sürekliliği ve yakıt maliyetlerinin artması gibi somut sonuçlar doğuruyor. Bu tür kritik kavşaklarda alternatif güzergahların kullanımı sadece sürücü konforu için değil, kentsel trafiğin genel çöküşünü engellemek adına hayati bir öneme sahiptir. Trafik akışını korumak için alternatif güzergahların kullanımı, kentsel hareketliliğin sürekliliği adına kritik birer çözüm sunuyor. Bu noktada İstanbul trafiğinin dinamikleri ve toplu ulaşım verimliliği üzerinde durarak günün trafik analizini tamamlıyorum. Şimdilik bu kadar diyorum.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. Türkiye gıda sektörünün köklü isimlerinden Kebir Süt'ün kurucusu Hacı Avni Karadeniz'in vefatı, yerli üretimin ve marka sadakatinin sembolleştiği bir dönemin kapanışını simgeliyor. Bu kaybın piyasalara yansıması sadece duygusal değil, üretim zinciri ve kurumsal hafızanın korunması açısından kritik önem taşıyor. Mevcut ekonomik konjonktürde, gıda enflasyonunun etkilerini doğrudan hissettiğimiz bu dönemde, yerli markaların sürdürülebilirliği tüketicinin erişilebilir ürünlere ulaşmasında kilit rol oynuyor. Kur farkı ve maliyet artışlarının baskısı altında, böyle köklü yapıların devamlılığı, iç piyasada fiyat istikrarını korumak adına büyük önem arz ediyor. Yerli üretim ve gıda güvenliği üzerine yaptığımız değerlendirmenin ardından, küresel finans piyasalarındaki risk sinyallerine odaklanıyoruz. Michael Burry'nin S&P 500 endeksi üzerindeki uyarıları, sadece teknik bir düşüşü değil, aşırı borçlanma ve yüksek enflasyonun yarattığı yapısal kırılmaları işaret ediyor. Türkiye özelinde bakıldığında, son dönemde gözlenen yüksek faiz oranları ve döviz kurundaki dalgalanmaların tüketici harcamaları üzerindeki baskısı, hane halkı bütçesinde reel alım gücünün ciddi şekilde daralmasına yol açıyor. Borsadaki bu potansiyel çöküş senaryosu, doğrudan yatırım maliyetlerinin artması ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat istikrarsızlığı üzerinden vatandaşın cebini doğrudan etkileyen bir ekonomik daralma riski barındırıyor. Küresel piyasalardaki bu yapısal risklerin yerel ekonomiye yansımaları, yatırımcı güveninden hane halkı harcama alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede durgunluk yaratabilir. Belirsizlik ortamında üreticilerin maliyet yönetimleri ve tüketicilerin tasarruf eğilimleri arasındaki dengenin korunması, ekonomik istikrarın temel taşı olacaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için cupreading.com.

0: İyi günler. Ocak 2027 döneminde memur ve emekli maaşlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik beklentiler. Temmuz ayı enflasyon verileri ışığında kritik bir aşamaya girdi. Uzman Özgür Erdursun'un vurguladığı üzere, mevcut yüksek enflasyon ortamında satın alma gücünün korunması için yapılacak zamların sadece geçmiş kaybı telafi etmekle kalmayıp gelecek projeksiyonlarını da içermesi gerekiyor. Bu süreçte temel odak noktası, artan maliyetlerin ve kur dalgalanmalarının vatandaşın günlük harcamalarındaki gerçek etkisini minimize edecek somut rakamlar üzerinden şekillenecektir. Memur ve emekli maaşlarındaki satın alma gücü kaybını telafi etme çabaları devam ederken, sanayi sektöründe sürdürülebilirlik odaklı, radikal bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye'nin deri üretimindeki lideri DESA, geleneksel hayvan derisi yerine bitkisel tabanlı alternatiflere yönelerek yeni bir şirket kurma kararı aldı. Bu hamle, küresel çapta artan çevresel duyarlılık ve etik üretim taleplerini doğrudan bir yanıt niteliği taşırken, şirketin pazar payını koruma stratejisini güçlendiriyor. Bitkisel ürünlere geçişin maliyet yapısını değiştirmesi, yüksek enflasyon ortamında hammadde tedarik zincirini çeşitlendirerek üretici maliyetlerini daha öngörülebilir kılacaktır. Ardu, sektörün bu dönüşümü, Türk sanayisinin küresel standartlara uyum sağlama ve sürdürülebilir ekonomi modeline entegre olma kararlılığını somut bir örnekte sergiliyor. Sürdürülebilir üretim modellerine geçiş, yerel sanayinin küresel rekabet gücünü koruması için hayati bir dönüşümü temsil ediyor. Bu stratejik hamle, hem çevresel standartlara uyumu sağlıyor, hem de ham madde maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı dirençli bir ekonomik yapı inşa ediyor. Sanayi dünyasındaki bu vizyoner dönüşümün toplumun genel refahı üzerindeki etkilerini takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik kadar.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk yaratan bölgeler arasında Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde D0120 çıkışında yaklaşık 25 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Ayrıca Avukat Süreyya, Ağaoğlu Sokak ve Raşit Rıza Sokak gibi kritik noktalarda kısa süreli aksamalar görülürken alternatif güzergahların kullanılmaması ulaşım süresini arttıracak. Şehir genelinde %70 oranında ciddi vaka raporlandığı için sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve güvenli sürüş kurallarını ihlal etmemesi büyük önem arz ediyor. Kozyatağı bağlantı yolundaki bu tıkanıklık sadece anlık bir trafik yoğunluğu değil, bölgedeki altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılamada yetersiz kaldığının somut bir göstergesidir. Özellikle D0, 120 gibi ana arterlerdeki gecikmeler, toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin daha etkin entegre edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmemesi durumunda oluşacak zincirleme aksamalar, hem bireysel zaman kaybına yol açmakta, hem de şehir içi lojistik verimliliğini ciddi şekilde zedelemektedir. Altyapı yetersizliklerinin yarattığı bu trafik darboğazları, kentsel planlamada sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin aciliyetini bir kez daha kanıtlıyor. Trafik yoğunluğunun azalması için alternatif güzergahların aktif kullanımı ve toplu taşıma odaklı bir strateji hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler. Ehliyet belgelerinde yer alan belirli kodların eksikliği veya hatalı olması, sürücüleri ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu düzenleme, trafik güvenliğini artırmak ve denetimleri sıkılaştırmak amacıyla uygulanırken, uygun standartları karşılamayan sürücülerin cebinden büyük meblağlar çıkmasına neden olacak. Özellikle yüksek enflasyon ortamında bu tür cezaların maliyeti, vatandaşın bütçesinde doğrudan bir yük oluştururken, hukuki hakların korunması adına belgelerin güncellenmesi kritik önem taşıyor. Ehliyet belgelerindeki idari yaptırımlar ve mali yükler konusundan sonra, ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen akaryakıt piyasasına odaklanıyoruz. Brent petrolün varil fiyatının 790 dolara kadar gerilemesi, küresel arz fazlası ve talep dengesizliği kaynaklı bir hareketlilik yaratarak iç piyasadaki benzine yönelik indirim beklentilerini güçlendiriyor. Bu düşüşün yerel kur üzerinden hesaplandığı takdirde ulaşım maliyetlerinde azalma sağlanması ve yüksek enflasyonla mücadele kapsamında tüketici bütçesinde hafifleme yaratılması hedefleniyor. Özellikle lojistik sektöründe yakıt maliyetlerinin düşmesi, taşıttı ürünlerin perakende fiyatlarına yansıyarak genel enflasyon oranını baskılayabilecek bir potansiyele sahip. Akaryakıt fiyatlarındaki olası düşüşün lojistik maliyetlerini aşağı çekerek geniş kapsamlı bir ekonomik rahatlama sağlaması bekleniyor. Bu tür küresel dinamiklerin yerel piyasaya yansıması, tüketici alışkanlıklarını ve genel maliyet dengelerini doğrudan etkileyen temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler Gar. İstanbul trafiğinde bugün özellikle İstanbul Çevre Yolu ve Düz Bağlantı Yolu üzerinde yoğunluk yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü kavşağında 12 dakika, Çevre Yolu girişinde ise 13 dakikalık gecikmeleri öngörüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 9 dakikalık bir yavaşlama mevcutken, Yıldız Kavşağı ve Turna Sokak çevresinde 5'er dakikalık kısa süreli aksamalar raporlanıyor. Ankara'da Kantar Caddesi ve Taşdelen bölgesi, İzmir'de ise E87 hattı ile Yeşildere Caddesi üzerindeki noktalar bugün trafiği etkileyen başlıca merkezler arasında yer alıyor. İstanbul'daki bu yoğunluk sadece yol çalışmalarından değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite aşımı ve toplu taşıma entegrasyonundaki eksiklerden kaynaklanıyor. Özellikle ana arterlerdeki kronik yavaşlamalar, bireysel araç kullanımını teşvik eden altyapı sorunlarının şehir ekonomisi üzerindeki doğrudan maliyetini gözler önüne seriyor. Trafik yoğunluğunun bu denli yaygın olması, sürdürülebilir şehircilik hedeflerinin ulaşım yönetimiyle ne kadar uyumlu çalışmadığını net bir şekilde kanıtlıyor. Kentsel ulaşımda yaşanan bu yapısal sorunlar, bireysel konforun ötesinde şehrin genel işleyişine ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan tehdit ediyor. Altyapı planlamasında toplu taşımanın önceliklendirilmemesi, trafik yoğunluğunu kalıcı bir ekonomik yük haline getiriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Avrupa genelinde yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık, Tuna Nehri Havzası'nda son 30 yılın en düşük su seviyelerine ulaşılmasına neden olarak ekolojik bir krizi tetikliyor. Su seviyesindeki bu dramatik düşüş sadece nehir ekosistemini bozmakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgedeki tarımsal üretimi ve içme suyu kaynaklarını doğrudan tehdit ediyor. Kuraklık nedeniyle kurumuş zeminlerin ortaya çıkardığı nazi savaş gemileri ve tarih öncesi mamut kemikleri gibi buluntular, iklim krizinin arkeolojik ve tarihi miras üzerindeki somut yıkımını gözler önüne seriyor. Bu durum, iklim değişikliğinin sadece bugünü değil, geçmişin izlerini ve geleceğin doğal dengesini de nasıl hızla tahrip ettiğini kanıtlıyor. Tuna Nehri'ndeki bu dramatik değişim, sınır aşan suların yönetimi ve uluslararası hukuk çerçevesinde su paylaşımı anlaşmalarının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bölgedeki ülkelerin ortak bir ekolojik koruma protokolü geliştirmemesi, su stresinin sadece çevresel değil, ciddi bir bölgesel güvenlik sorunu haline gelmesine yol açabilir. Kuruyan yatakların ortaya çıkardığı tarihi eserler ise iklim krizinin kültürel miras üzerindeki geri döndürülemez tahribatını belgelerken, doğanın kaybettiği dengenin telafisinin ne kadar zor olduğunu açıkça kanıtlıyor. Tuna Nehri'ndeki su kaybı, Avrupa Birliği içindeki ülkelerin ortak çevresel politikalarının ne kadar kırılgan olduğunu ve sınır ötesi kaynakların yönetimi için çok daha sert uluslararası standartlara ihtiyaç duyulduğunu kanıtlıyor. Su kıtlığı sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda enerji üretimi ve sanayi faaliyetlerini doğrudan etkileyen ekonomik bir risk faktörü. Bu krizin derinleşmesi, bölgesel işbirliklerinin artık sadece diplomasi masasında değil, acil müdahale içeren teknik ve hukuki koruma zırhları altında yürütülmesini zorunlu kılıyor. Tuna Nehri üzerindeki bu kriz, çevresel yıkımın sadece yerel değil, küresel bir güvenlik ve ekonomi tehdidi olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyorlar. Ortak kaynakların korunması için acil diplomatik ve hukuki adımlar atılmadığı sürece bölge, kalıcı bir su kıtlığı döngüsüne hapsolacaktır. Şimdilik bu kadardı.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler Doğu. Geleneksel kağıt paraların yerini alan dayanıklı polimer banknotlar, fiziksel aşınmaya karşı direnç göstererek döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor ve sahtecilik maliyetlerini ciddi ölçüde düşürüyor. Bu teknolojik dönüşüm, yıpranma nedeniyle tedavülden kalkan paraların işlem maliyetlerini azaltırken, bankacılık sisteminde operasyonel verimliliği artırarak uzun vadede enflasyonla mücadelede lojistik bir avantaj sunuyor. Vatandaşın cebine yansıyan en somut etki ise ödeme sistemlerinde güvenliğin artması ve fiziksel paranın dayanıklılığı sayesinde nakit döngüsünün daha stabil hale gelmesidir. Polimer banknotların sağladığı operasyonel verimliliğin ardından yatırım araçlarındaki dinamikleri incelediğimizde altın fiyatlarının tırmanışını öncelikli olarak Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması ve küresel enflasyon beklentilerinin soğumasıyla açıklayabiliriz. Altın piyasasında yaşanan bu yükseliş, Türk lirası bazında hesaplandığında yatırımcılar için bir koruma kalkanı oluştururken, borçlu bireyler için maliyet artışı anlamına gelen çift yönlü bir ekonomik etki yaratıyor. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon oranındaki değişimler karşısında altın, somut bir değer saklama aracı olarak portföy çeşitlendirmesinde kritik bir rol üstleniyor. Altın piyasasındaki bu dinamikler sadece bireysel yatırımcılar için değil, makroekonomik dengelerin korunmasında da stratejik bir gösterge niteliği taşıyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda, değer saklama araçlarının çeşitlendirilmesi, finansal dayanıklılığı güçlendiren temel bir unsurdur. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk ve aksaklıklar yaşanıyor. Özellikle Çamlıca girişi üzerinden DA100'ü B100 yoluna bağlanmak isteyen sürücüler 12 dakika gecikme yaşıyor. Yıldız Kavşağı ve çevre yolu bağlantılarında 6 dakikalık beklemeler mevcutken Babı Ali Caddesi ve Şakacı Sokak bölgelerinde de yoğunluklar raporlanıyor. Bu noktalarda alternatif güzergahları kullanarak zaman kaybını önlemek kritik önem taşıyor. Trafik yoğunluğunun özellikle Çamlıca ve Yıldız gibi kritik düğüm noktalarında artması, sadece bireysel zaman kaybına değil, kentsel hareketliliğin genel akışının bozulmasına neden oluyor. Bu aksaklıklar, toplu taşıma entegrasyonunun zayıf olduğu noktalarda araç içi karbon salınımını artırarak çevresel etkilerini de beraberinde getiriyor. Altyapı planlamasında bu bölgelerin kapasite yönetimi, sürdürülebilir bir ulaşım ağı için acil çözüm bekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Kentsel ulaşım ağındaki bu darboğazlar, sadece günlükün akışını değil, aynı zamanda şehir planlamasındaki yapısal eksiklikleri de gözler önüne seriyor. Trafiğin optimize edilmesi ve alternatif rotaların geliştirilmesi,

0: İyi günler Ra. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP lideri Bahçeli'nin çözüm süreci kapsamında TBMM başkanlığına sunulan çerçeve, yasa sonrası gerçekleştirdiği ilk görüşme, Türkiye'nin iç barış politikalarında kritik bir dönüm noktasıdır. Bu görüşme, meclise sunulan tasarının içeriğindeki temel maddelerin ve bölgesel güvenlik dengelerinin karşılıklı olarak müzakere edildiği somut bir diplomatik adım teşkil ediyor. İki liderin bu masada buluşması, kamuoyunda beklenen siyasi istikrarın sağlanması ve çözüm sürecinin yasallaşma aşamasına gelmesi açısından doğrudan önem arz etmektedir. Bu diyalog hem hükümet kanadının hem de muhalefetin çözüm vizyonunu somut bir yasal çerçeveye oturtarak toplumsal barışa katkı sağlamayı hedeflemektedir. İç barış politikalarındaki diplomatik adımların ardından, DEM Parti'nin çözüm sürecine dair çok aşamalı ve karmaşık bir yol haritası öngördüğü açıklanmıştır. 5 Ağustos Çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulan çerçeve, yasa teklifi üzerine yapılan bu değerlendirme, sürecin hukuki altyapısının tek seferlik bir hamleyle değil, kademeli adımlarla inşa edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, çözümün kalıcı olması için yerel dinamikleri ve toplumsal uzlaşıyı merkeze alan uzun vadeli bir güven inşası gerektirdiğini göstermektedir. Vatandaş nezdinde bu durum, siyasi tartışmaların ötesine geçerek bölgedeki güvenlik risklerinin azaltılması ve demokratik hakların genişlemesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Çözüm süreci kapsamındaki yasal çerçeve tartışmaları devam ederken, hükümet kanadının şehit yakınları ve gazilere yönelik sunduğu yeni düzenleme paketi odak noktası haline geldi. Yeni parti lideri Özel'in eleştirilerine göre bu teklif, gazilerin yaşadığı sorunların yalnızca küçük bir kısmını kapsıyor ve geniş kapsamlı bir çözüm sunmaktan uzakta kalıyor. Bu durum yasaların sadece genel bir barış vizyonu değil, aynı zamanda doğrudan toplumun hassas kesimlerini etkileyen hak arayışlarını da içermesi gerektiğini göstermektedir. Söz konusu teklifin meclise sunulması, kamuoyunda hukuki güvencelerin kapsamı ve devletin bu konudaki nihai duruşu hakkında ciddi bir tartışma alanı yaratmaktadır. Hukuki güvencelerin kapsamı ve toplumsal hak arayışlarının dengelenmesi, çözüm sürecinin meşruiyet kazanması için temel bir sınav niteliğindedir. Bu tartışmaların neticelendirilmesi sadece siyasi birer hamle değil, devletin sosyal sorumluluk bilincini de yansıtan kritik adımlar. Şimdilik bu kadarcığa.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. Merkez Bankası rezervlerinin Temmuz ayının son haftasında 1 milyar 842 milyon dolar artış göstererek 164,4 milyar dolara ulaşması, Türk lirasının istikrarı için kritik bir koruma kalkanı oldu. Bu hacimdeki artış, döviz piyasasındaki ani dalgalanmalara karşı direnci güçlendirirken, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın elindeki manevra alanını genişletmektedir. Rezervlerdeki bu somut büyüme, doğrudan Türk lirasının değerini koruyarak vatandaşın ithal ürünlerden gıda maliyetlerine kadar geniş bir yelpazedeki harcama gücünü stabilize etmeyi hedeflemektedir. Merkez Bankası rezervlerindeki artışın yarattığı istikrarın ardından, şimdi veri güvenliği ve kurumsal sorumluluk ekseninde kritik bir gelişmeyi ele alıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Hyundai Türkiye hakkındaki incelemesi, sadece bir şirketin iç işleyişini değil, dijital dünyada bireylerin özel hayatının korunması konusundaki hukuki hassasiyeti vurguluyor. Bu tür ihlaller, güvene dayalı ticaretin temelini sarsarken, verilerin çalınması veya usulsüz paylaşımı durumunda tüketicinin kişisel bilgilerinin kötü niyetli kişilerce kullanılma riski doğrudan artmaktadır. Şirketlerin veri koruma protokollerindeki zaaflıklar, vatandaşların dijital ayak izlerinin ve mahremiyet haklarının ihlal edilmesi sonucunda ciddi güvenlik açıklarına yol açabilmektedir. Dijital mahremiyetin ihlali, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini doğrudan tehdit eden hukuki bir risk faktörüdür. Şirketlerin veri güvenliğindeki bu aksaklıklar, kişisel verilerin korunması hakkının uluslararası standartlarda uygulanabilirliğini sorgulatmaktadır. Bu kritik meseleleri değerlendirerek yayını sonlandırıyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü tablosunu birlikte inceleyelim. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklık hakimken, Ankara'nın kuru havası ve İzmir'in yanıcı güneşi bugünleri ısıtıyor. Özellikle nem oranı yüksek olan bölgelerde, bol su içmeyi ve serin alanlarda vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Güneşin tadını çıkarırken kendinizi çok yormayın. Huzurlu bir gün dilerim. Şimdilik bu kadarca.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü tablosunu birlikte inceleyelim. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklık hakimken, Ankara'nın kuru havası ve İzmir'in yanıcı güneşi bugünleri ısıtıyor. Özellikle nem oranı yüksek olan bölgelerde, bol su içmeyi ve serin alanlarda vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Güneşin tadını çıkarırken kendinizi çok yormayın. Huzurlu bir gün dilerim. Şimdilik bu kadarca.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler.
1: Geç.
0: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem, Dedetaş'ın gözaltına alınması, sonrası gerçekleşen meclis oylaması ve Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekili seçilmesi, yerel yönetimde hukuki bir krizin fitilini ateşledi. Adalet ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde şekillenen bu süreçte, AK Parti'nin irade gaspı iddiasıyla yargıya başvurma kararı alması, belediye yönetimi üzerindeki karar alma mekanizmalarını doğrudan etkileyecek. Bu hukuki itiraz süreci, seçim sonrası yönetim istikrarını ve yerel hizmetlerin devamlılığını vatandaş nezdinde belirsizliğe sürükleme potansiyeli taşıyor. Üsküdar'daki yönetim krizi ve hukuki süreçlerin yarattığı belirsizlik, yerel yönetimlerdeki demokratik işleyişin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki 45 dakika süren görüşme, çözüm süreci kapsamındaki çerçeve yasa sonrası gerçekleşen kritik bir temas olarak kaydedildi. Bu görüşmenin herhangi bir açıklama yapılmadan tamamlanması, siyasi aktörlerin üzerinde uzlaştıkları maddelerin henüz kamuoyu ile paylaşılmaya hazır olmadığını ve sürecin kapalı kapılar ardında şekillendiğini gösteriyor. Görüşmedeki sessizlik, büyük ölçekli reformların veya anayasal düzenlemelerin müzakere aşamasında hala hassas dengeler barındırdığını kanıtlıyor. Bu durumun vatandaş nezdinde yansıması, yakın gelecekteki anayasa veya yasama çalışmalarının takvimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacaktır. Üsküdar'daki yönetim krizinin yarattığı hukuki belirsizlikten sonra, şimdi uluslararası arenada insan haklarını ve kurumsal güvenliği sarsan bir vakayı ele alıyor. İngiltere'deki gençler için askeri hazırlık okulunda 4 kadının cinsel istismar ve taciz iddiaları, eğitim kurumlarının denetim mekanizmaları üzerindeki zafiyetleri açıkça ortaya koyuyor. Bu vakanın kritik önemi, askeri disiplin gerektiren kurumlarda kadın haklarının ihlal edilmesinin hem uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmesi hem de kurumun güvenilirliğini temelden sarsmasıdır. Söz konusu iddialar, mağdur gençlerin psikolojik etkileri ve devletin koruma yükümlülüğü açısından kamuoyu nezdinde ciddi bir tartışma zemini oluşturmaktadır. Bu skandal, kurumların denetim mekanizmalarındaki boşlukların, bireysel özgürlükleri ve kadın haklarını nasıl savunmasız bırakabileceğini çarpıcı bir şekilde kanıtlıyor. Uluslararası hukuk normlarına aykırı bu tür ihlallerin yargıya taşınması, kurumsal hesap verebilirliğin tesis edilmesi açısından hayati önem taşıyor. Şimdilik bu kadarcı.
2: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi günler. En düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesiyle birlikte maaş farklarının hesaplara yatması emekliler için satın alma gücünde kritik bir değişimi simgeliyor. Bu artış, yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısına karşı temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarını dengelemeyi ve alım gücünü korumayı hedefliyor. Özellikle gıda ve enerji gibi kalemlerdeki sürekli değişimler göz önüne alındığında, bu somut rakamsal artışın hane halkı bütçesinde doğrudan bir rahatlama sağlaması bekleniyor. Emekli maaşlarındaki artışın ardından, şimdi enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar ve akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik gündeminizde. Petrol piyasasındaki küresel düşüşe rağmen benzinde beklenen 4,34 Türk lirasılık indirimin pompaya yansımaması, arz zinciri ve marş yönetimi kaynaklı yapısal sorunları gözler önüne seriyor. Döviz kurundaki hareketliliğin ve yüksek enflasyonun yarattığı baskı ortamında, akaryakıt fiyatlarındaki bu tür gecikmeler, lojistik maliyetlerini doğrudan etkileyerek, gıda gibi temel ürünlerin son tüketiciye ulaşan fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturmaktadır. Akaryakıttaki her bir birimlik artışın veya indirim beklentisinin karşılanmamasının özellikle ticari araç sahipleri ve nakliye sektörü üzerinde doğrudan maliyet yükü yarattığı unutulmamalıdır. Akaryakıt fiyatlarındaki sabitlik ve lojistik maliyetlerin yüksek seyretmesi, geniş bir kesimin ekonomik dengesini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu durumun yarattığı belirsizlik, temel ihtiyaç maddelerinin ulaşılabilirliği üzerinde kritik bir baskı unsuru oluşturuyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklıkta nem %100'de oldukça yoğun hissediliyor. Ankara'da durum daha kuru, hava açık ve 32 derece olarak ölçülüyor. İzmir ise tam bir güneş tadında, 37 derece sıcaklıkla bugün deniz kıyısında yürüyüş yapmak için harika bir gün sunuyor. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Müziğin akışına kendinizi bırakın. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan yeni kabuklu fındık alım fiyatları, üretici esnafı ve bölgesel kalkınma için kritik birer veri noktası sunuyor. Giresun kalitesindeki ürünlerin belirlenen rakamlarla piyasaya girmesi, hem yerel ekonomiyi dengeleyecek hem de ihracat potansiyeli yüksek bu stratejik üründe çiftçinin alım gücünü korumayı hedefliyor. Artan maliyetler ve değişken enflasyon oranları göz önüne alındığında, TMO'nun belirlediği bu fiyatlar, üreticinin cebine doğrudan nakit giriş sağlayarak bölgesel refahı destekleme amacı taşıyor. Tarım ürünlerindeki fiyat istikrarı, çabanızın ardından şimdi finansal piyasalardaki değerli maden hareketliliğine odaklanıyoruz. Gümüşün son bir yılda %62 virgül Türk yüzlük primle rekor kırması, yatırımcıların portföy çeşitlendirme stratejilerinde bu metali kritik bir koruma aracı olarak konumlandırdığını gösteriyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı alternatif arayan yatırımcılar için gümüşün yükselişi, enflasyonist ortamda paranın değerini koruma noktasında somut birer kazanç kapısı sunuyor. Bu artış sadece yatırımcı portföyünü değil, sanayide gümüş kullanımının yoğun olduğu üretim sektörlerini doğrudan etkileyerek uzun vadede maliyet dengelerini değiştirebilir. Gümüşün yükselişi sadece bireysel yatırımları değil, sanayi üretim maliyetlerini ve küresel ticaret dengelerini de doğrudan etkileyecek bir ekonomik gösterge olarak öne çıkıyor. Bu değer artışı, yatırımcıların riskli piyasalarda güvenli liman arayışının somut bir yansımasıdır. İyi akşamlar dilerim.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renklerini konuştuğumuz saati açıyorum. İstanbul'da hava açık ve 29 derece sıcaklıkta %100 nemle oldukça nemli bir atmosfer hakimken, Ankara'da hava açık ve 32 derece sıcaklıkla çok daha kuru bir ortam bizi bekliyor. İzmir ise tam 36 dereceyle bugünün en sıcak noktası olarak parlıyor. Bu yoğun nemden kaçmak için akşamüstü serin bir sahilde yürüyüş yapmak harika bir fikir olabilir. Gecenin bu saatinde gökyüzü bize eşlik etmeye devam ederken şarkılarımızın büyülü dünyasına geçiyoruz. Şimdilik müzikle kalın diyor.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun turnuvaları özel yatırımcılara açma sürecindeki hatalar için sunduğu özrün kurumsal yapıdaki mevcut dengeleri değiştirmeyeceğini açıkça belirtti. Bu gelişme, futbolun ticarileşmesi ve yönetimsel kararların şeffaflığı noktasında kurumlar arası güvenin zayıfladığını gösteriyor. Yatırımcı odaklı bu stratejiler, sporun sadece bir oyun değil, küresel ölçekte milyar dolarlık birer ekonomi haline gelmesinin yarattığı yapısal sorunları ve kurumsal sorumluluk sınırlarını gözler önüne seriyor. Futbolun ticarileşmesindeki kurumsal risklerin ardından siyasi arenada kritik bir sessizlik hakim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki 45 dakika süren görüşme, çözüm süreci kapsamında sunulan çerçeve yasa sonrası gerçekleşen ilk temas olarak kaydedildi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmaması, tarafların uzlaşı üzerinde çalışırken stratejik bir bekleme sürecine girdiğini ve yürütülecek müzakerelerin derinliğini gösteriyor. Bu sessizlik, özellikle bölge güvenliği ve iç siyasetin geleceği açısından vatandaş nezdinde merak uyandıran kritik bir belirsizlik alanı oluşturuyor. İki lider arasındaki bu sessizliğin süresi aslında arkadaki pazarlık payının ne kadar geniş olduğunu işaret ediyor. Kurumsal diplomasi ve siyasetin ortak noktası olan bu stratejik bekleyiş, kamuoyu üzerindeki baskıyı yönetirken arka planda somut maddeler üzerinde mutabakat arandığını kanıtlıyor. Bu sessizlik bir belirsizlikten ziyade, her iki tarafın da kendi iç dengelerini koruyarak uzlaşma masasında elini güçlendirme çabasıdır. Bu sessizliğin, siyasi aktörlerin kendi tabanlarına yönelik mesajlarını planlarken zaman kazanma stratejisi olduğunu söylemek mümkündür. Uzlaşı arayışındaki bu kritik aşama, bölge barışı ve iç istikrar için diplomatik bir denge sınavı niteliği taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 28 derece ve %100 nemle oldukça yoğun bir hava hakimken, Ankara'da 30 derece ile daha ferah bir gece sizi bekliyor. İzmir ise 35 derece sıcaklığıyla adeta parlıyor. Bu sıcak akşamda hafif bir yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Gecenin büyüsü eşliğinde gökyüzünün bu özel anlarını sizlerle paylaşmak çok keyifliydi. Şimdi müziğin sakinleştirici kollarına kendinizi bırakmamak. Şimdilik hoşça kalın Noel.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle D100'cü ve E5 güzergahlarında yaklaşık 29 dakika süren ciddi gecikmeler yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu ile Harp Akademileri kavşağı bölgelerinde de akışın yavaşladığı tespit edildi. Alternatif olarak Dereboğu Caddesi veya Kuzey Marmara otoyolu bağlantılarını kullanarak zaman kaybını önleyebilirsiniz. Trafik yoğunluğu sadece bireysel bir mağduriyet değil, şehir içi lojistik ağındaki darboğazların ve altyapı planlamasındaki eksikliklerin somut bir göstergesidir. Özellikle kritik kavşaklardaki yavaşlamalar, toplu taşıma sistemlerine olan talebin artmasıyla paralel olarak kamu ulaşımının önemini bir kez daha vurguluyor. Bu tür aksamalar, çalışanların işe vaktinde yetişememesine ve genel yaşam kalitesinin düşmesine neden olarak kentsel mobilitenin yeniden yapılandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için toplu taşıma yatırımlarının ve altyapı çözümlerinin acilen güncellenmesi kritik bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadar.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı check-in ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul'da nem %100 ve rüzgar saniyede 6 metre hızla eserken sıcaklık 27 derece. Ankara'da ise hava 8. yüzyılın sıcaklığını andıran 28 derece ve az bir esintiyle sakinliğini koruyor. İzmir bambaşka bir atmosfer sunarak 34 dereceyle parlıyor. Bu güzel havada sahil şeridinde uzun yürüyüşler yapmak için harika bir gece sizi bekliyor. Havadaki nemin ve sıcaklığın tadını çıkarırken bu eşsiz akşamın huzurunu içinize çekin. Şimdi müzikle buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin dört yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Sigara fiyatlarının en yüksek kaleminde 130 Türk lirası sınırına ulaşması, tüketici alışkanlıklarını ve dar gelirli kesimlerin harcama dengesini doğrudan sarsan bir gelişme. Mevcut enflasyonist ortamda bu artış, temel ihtiyaç maddelerine erişimi zorlaştırırken, perakende maliyetlerindeki yükselişin hane halkı bütçesinde ciddi bir daralmaya yol açacaktır. Bu fiyat değişimi sadece bir ürünün maliyeti değil, aynı zamanda yan sektörlerdeki lojistik ve dağıtım maliyetlerinin de doğrudan yansımasıdır. Sigara fiyatlarındaki artışın hane halkı bütçesinde yarattığı daralmanın ardından, Türk tarım ürünlerinin uluslararası pazardaki rekabet gücü şimdi kritik bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zeytin ve zeytinyağına getirdiği %12,50 ek gümrük vergisi, ihracatçılar için maliyetlerin doğrudan yükselmesi ve pazar kaybı riski anlamına geliyor. Bu vergi engeli, döviz kurunun hareketli seyrettiği bir dönemde Türk üreticisinin küresel rekabet gücünü zayıflatırken, yerel arzın dengelenmesi adına iç piyasada fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Özellikle yüksek katma değerli ürün grubunda yer alan zeytinyağında yaşanacak bu daralma, üretim maliyetlerini karşılamakta zorlanan çiftçinin gelir kaybı yaşamasına ve dolaylı olarak tüketicinin sofrasındaki maliyet artışlarına neden olacak. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe karşılaşılan bu gümrük duvarları, yerel üreticinin küresel ticaret ağındaki konumunu zorlaştırarak sadece dış ticareti değil, iç piyasadaki ürün sürdürülebilirliğini de doğrudan etkilemektedir. İhracat potansiyelindeki bu daralma, çiftçinin üretim motivasyonunu kırarken uzun vadede gıda güvenliği ve yerel üretimin korunması gibi temel ekonomik başlıkları daha kritik hale getirmektedir. Bu karmaşık dengelerin yönetilmesi, hem yerel ekonomiyi korumak hem de küresel pazarda konumumuzu sağlamlaştırmak için stratejik bir yaklaşım gerektirmektedir. İyi akşamlar dilerim Ara.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü ruh halini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 26 derece sıcaklıkta nem %100 seviyesindeyken, Ankara kapalı bir gökyüzü altında 27 derece sıcaklığı bize sunuyor. İzmir ise açık bir havada 31 derece ile geceyi ısıtıyor. Bu hafif rüzgarlı akşamda sahil kenarında kısa bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri arasında her şehrin kendine has dokusu geceye bambaşka bir anlam katıyor. Şimdi huzur dolu melodilerle devam ediyorum.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle Nacak Sokak ile Harem Sahil Yolu Caddesi arasında 7 dakika, Paşalimanı Caddesi üzerinde ise 6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Avrupa Otoyolu üzerindeki Habibler ve Hastal Güzergahı'nda 4 dakikalık aksamalar mevcutken, iç kesimlerdeki dar sokaklarda trafik akışı daha yoğun bir dirençle karşılaşıyor. Bu gecikmelerin temel nedeni, kentsel planlamadaki dar boğazların yoğun araç trafiğiyle birleşerek lojistik ağları felç etmesidir. Özellikle ana arterlerdeki bu aksamalar, sadece bireysel zaman kaybına değil, ticari taşımacılığın maliyetlerinin artmasına ve karbon salınımının yükselmesine neden oluyor. İstanbul gibi mega kentlerde alternatif güzergahların yetersizliği, trafiğin dar sokaklara kayarak yerel yaşam alanlarının güvenliğini tevenliğini tehdit eden bir risk faktörü oluşturuyor. İstanbul trafiğindeki bu yapısal sorunlar sadece ulaşım aksaklığı değil, kentsel yaşam kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen ciddi bir planlama hatasıdır. Alternatif güzergahların eksikliği, yerel sakinlerin güvenliğini tehlikeye atarken ekonomik kayıpları da katlayarak büyütmektedir. Şimdilik bu kadardı.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: enough. That's enough.
1: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle Nacak Sokak ile Harem Sahil Yolu Caddesi arasında 7 dakika, Paşa Limanı Caddesi üzerinde ise 6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Avrupa Otoyolu üzerindeki Habibler ve Hastal Güzergahı'nda 4 dakikalık aksamalar mevcutken, iç kesimlerdeki dar sokaklarda trafik akışı daha yoğun bir dirençle karşılaşıyor. Bu gecikmelerin temel nedeni, kentsel planlamadaki dar boğazların yoğun araç trafiğiyle birleşerek lojistik ağları felç etmesidir. Özellikle ana arterlerdeki bu aksamalar, sadece bireysel zaman kaybına değil, ticari taşımacılığın maliyetlerinin artmasına ve karbon salınımının yükselmesine neden oluyor. İstanbul gibi mega kentlerde alternatif güzergahların yetersizliği, trafiğin dar sokaklara kayarak yerel yaşam alanlarının güvenliğini tehdit eden bir risk faktörü oluşturuyor. İstanbul trafiğindeki bu yapısal sorunlar sadece ulaşım aksaklığı değil, kentsel yaşam kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen ciddi bir planlama hatasıdır. Alternatif güzergahların eksikliği, yerel sakinlerin güvenliğini tehlikeye atarken ekonomik kayıpları da katlayarak büyütmektedir. Şimdilik bu kadardı.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması, fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu, daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler. Yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa teklifi, siyasi partiler arasında sert tartışmalara neden oluyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in özensiz ve kötü hazırlanmış eleştirisi, tasarının anayasal uyum ve teknik detaylar açısından eksiklikler barındırdığı iddiasını güçlendiriyor. Bu yasa teklifindeki muğlaklıklar, toplumsal uzlaşı sürecinin hukuki güvencesini zayıflatma riski taşıdığı için kritik önem arz ediyor. Hatalı bir hukuki zemine dayanan düzenlemeler, gelecekte yürürlükten kalkabilir veya uygulama aşamasında ciddi tıkanıklıklara yol açarak vatandaşın hak arama süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Niçin? Söz konusu yasa teklifindeki teknik eksiklikler sadece siyasi birer çekişme değil, aynı zamanda anayasal hakların korunması açısından ciddi bir risk faktörü. Belirsiz ifadelerle kurgulanan maddeler, yargı sürecinde keyfi yorumlara açık kapı bırakarak hukukun üstünlüğü ilkesini zedeleyebilir. Sağlam bir çerçeve metni oluşturulmadığı takdirde, çözüm süreci toplumsal mutabakat yerine kurumsal bir tıkanıklığa dönüşerek demokratik standartlardan uzaklaşabilir. Hukuki metinlerdeki muğlaklıklar sadece teknik hatalar değil, doğrudan yargı bağımsızlığını ve uygulama birliğini tehdit eden yapısal sorunlardır. Belirsiz maddeler, uygulayıcı mekanizmalara geniş yetkiler tanıyarak hukuk devleti ilkesi yerine kişisel veya siyasi yorumların öne çıkmasına zemin hazırlar. Bu durum, çözüm sürecinin kalıcı bir barış inşa etmek yerine geçici ve kırılgan çözümler üretmesine neden olarak toplumsal güven duygusunu zedeleyebilir. Hukuki metinlerdeki belirsizliklerin giderilmesi, demokratik standartların korunması ve toplumsal barışın kalıcı temellere oturması için elzemdir. Sağlam bir yasal çerçeve inşa edilmediği sürece, sürecin sürdürülebilirliği ve hukukun üstünlüğü risk altında kalmaya devam edecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliğinde size eşlik ediyorum. İstanbul'da hava açık ve nem %100 olurken sıcaklık 25 derece, Ankara'da ise parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık 25 dereceye çıkıyor. İzmir ise açık gökyüzüyle 28 derece sıcaklık sunarken bu gece sakin bir yürüyüş için harika bir atmosfer oluşturuyor. Bu güzel şehirlerin gece serinliğinde ruhunuzu dinlendirmesi dileğiyle şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Aptekin Caddesi ve Barbaros Bulvarı üzerinde yoğunluk yaşanırken, sürücülerin Turgut Özal Bulvarı güzergahını tercih etmesi 3 dakika kazandıracaktır. Şile Otoyolu üzerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle D100'ü 100 bağlantı yolu alternatifi olarak öne çıkarken, Cumhuriyet Caddesi ve Çevirmeci Sokak gibi noktalarda kısa süreli gecikmeler raporlanmaktadır. Erenköy Camii Sokak bölgesinde ise Caddebostan İskele Sokak yönüne giden araçların 1 dakikalık hafif yoğunluklarla karşılaşması beklenmektedir. Turgut Özal Bulvarı'ndaki alternatif güzergahın tercih edilmesi, sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp yoğunluk noktalarındaki karbon salınımını ve gürültü kirliliğini de azaltacaktır. Özellikle Şile Otoyolu gibi ana arterlerdeki aksaklıkların yan yollara kayması, toplu taşıma hatlarının çalışma düzenini doğrudan etkileyebilecek bir trafik yükü oluşturmaktadır. Altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan bu darboğazlar, sürücülerin dinamik rota planlaması yapmalarının önemini açıkça ortaya koymaktadır. Trafik akışındaki bu dinamik değişimlerin şehir planlaması ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak güvenli rotaları tercih etmek, toplumsal yaşam kalitesini artırmaktadır. Şehir içi ulaşımda alternatif çözümlerin etkin kullanımı, hem bireysel konforu sağlamakta hem de kentsel dokunun sürdürülebilirliğine katkı sunmaktadır. İyi geceler dilerim.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler. Mohamed Salah'ın kariyerinin son döneminde Suudi Arabistan veya Amerika Birleşik Devletleri yerine Trabzonspor'u tercih etmesi, Türk futbolunu küresel bir pazarlama ve marka değeri açısından zirveye taşıyacak kritik bir gelişmedir. Premier Lig tarihinin en önemli isimlerinden birinin bu tercihi, kulübün hem ekonomik gelirlerini artıracak, hem de yerel ligin uluslararası görünürlüğünü katlayarak büyütecektir. Atlayarak büyütecek. Bu hamle sadece bir transfer değil, Türk futbolunun küresel ölçekte bir çekim merkezi haline gelmesini sağlayan stratejik bir dönüm noktasıdır. Bu transferin yerel boyutu ötesinde, Türk futbolunun Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki marka algısını kökten değiştireceği öngörülmektedir. Salah gibi küresel bir ikonun tercihi, Süper Lig'in yayın hakları değerini artırırken, uluslararası yatırımcıların dikkatini doğrudan Türkiye üzerine çekecektir. Bu durum yerel kulüpler için sadece ekonomik bir kazanç değil, aynı zamanda küresel futbol ekosisteminde kalıcı bir prestij ve görünürlük kazanımı anlamına gelmektedir. Bu hamlenin en çarpıcı etkisi, Türk futbolunun sadece ticari bir kazanç değil, aynı zamanda yüksek kaliteli teknik kapasiteyi cezbeden bir merkez haline gelmesi. Salah gibi elit bir sporcunun tercihi, yerel kulüplerin uluslararası standartlarda bir yönetim ve altyapı modeline geçişini hızlandıracak somut bir teşvik sağlayacak. Bu durum, Süper Lig'i sadece bölgesel bir lig değil, Avrupa futbolu içerisinde alternatifi ve çekici bir destinasyon olarak konumlandırarak uzun vadeli sürdürülebilirliği garanti altına alır. Bu stratejik tercih, Türk futbolunun küresel arenada sadece bir rakip değil, aynı zamanda cazibeli bir marka haline gelmesini sağlayacak en güçlü katalizördür. Bu dönüşümün derinleşmesiyle birlikte Süper Lig, dünya çapında daha geniş birer yatırım ağına ve prestijli kulüp ortaklıklarına ev sahipliği yapacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler, gökyüzünün masalsı dokusunu birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve nem %100 olurken sıcaklık 24 derece, Ankara'da parçalı az bulutlu havada 24 derece, İzmir'de ise açık bir gökyüzü altında 27 derece ölçülüyor. Nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif bir serinlik ararken, İzmir gibi güneşli yerlerde gece yürüyüşünün tadını çıkarabilirsiniz. Gökyüzünün büyüleyici renkleri eşliğinde bu güzel geceyi paylaşmak harikaydı. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek notalara bırakıyorum sizi. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler, gökyüzünün masalsı dokusunu birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve nem %100 olurken sıcaklık 24 derece, Ankara'da parçalı az bulutlu havada 24 derece, İzmir'de ise açık bir gökyüzü altında 27 derece ölçülüyor. Nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif bir serinlik ararken, İzmir gibi güneşli yerlerde gece yürüyüşünün tadını çıkarabilirsiniz. Gökyüzünün büyüleyici renkleri eşliğinde bu güzel geceyi paylaşmak harikaydı. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek notalara bırakıyorum sizi. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.